Hani bugün bir korespondent diye okuyun ya da beni tırmasın önce biraz. Sonra bir gün önce haber, önce biraz hoşçakalacağım da senin.